0: FM.
1: Deep

Aksu'nun sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

www.eğitimdefursateşitliği.com. Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
5: Aveon Sigorta. Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
6: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
5: It's Dance FM Morning. The best way to wake up. Mm-hmm.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niyaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niyaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Good morning.
2: Yo, wake up.
1: Wake up.
2: Wake up.
1: Wake up.
2: Dab, dab, dab, dab, dab, dab.
3: It's Dance FM morning. That's the best way to wake up.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana chips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Kubus Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

Fabrikası'nı sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the Week. Fans FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

Working, driving.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is

0: reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
5: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM. Oh.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Hot Mix.
2: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
4: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Sayı'da haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Kesen'e sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon Hit Mix'te pazartesi hafta başı herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Müzik dünyasının etkili isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez Drake konuğumuz oluyor. Nokia şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: Aykut.
1: BB Rexha ve Faithless dinledik. New Religion'la Dance FM'de bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese keyifli dakikalar bir kez daha. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te şimdi H'le devam ediyoruz. Ring My Bell.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Yeni eklenen içeriklerimiz, podcastlerimiz enerjiplay.com'da sizlerle buluşuyor. Mutlaka akıllı cihazınıza da uygulamamızı indirin. Dünyanın her yerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Dance FM'de şimdi Sam Feld ve My Heart Goes.

0: get robbed. No biggity, no doubt. Yeah.
1: Black Street Productions.
0: We out, ride. We out.
2: Don't go away. We'll be right back after this.
3: Reklam.
4: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
5: Bank. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

with Aykut. Tame Impala ve Jenny'den Dracula Dance FM'de dinledik. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hitlerden biri bizimle buluştu. Bu kez French Montana ile devam ediyoruz. Yanında Max B ile birlikte Ever Since You Let Me şimdi Dance FM'de.

with Aykut. I Light, You Light, Georgia Smith sonrası Dance FM'de Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Şimdi Lola Young'la devam ediyoruz. Pazartesi öğleden sonrasını Messi keyiflendiriyor.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: FM covers your passion. Covers your passion. Your lifestyle. And your music on one station. Release the sound.

with Aykut. Hugel ve Salto Jamaican Bam Bam'la tempoyu yükselttik, bize eşlik etti konuğumuz oldu bu kez. John Summit'la devam ediyoruz. 2026'nın etkili parçalarından biri Chica 305.

0: Mix with Aykut.
1: Arjus Might ve Bruno Mars Dance FM'de dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Tollo'yla devam ediyoruz şimdi. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Pazartesi akşamına doğru ilerlerken yine en iyiler burada bizimle buluşmaya devam ediyor.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz, her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.

with Aykut. Junior Simba ve Walter White Dance FM'de yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri. Bize eşlik etti Amerikalı beşli Maroon 5'la devam ediyoruz şimdi. Son dönemde yine oldukça sevdiklerimizden All Night Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 3M Teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.

0: with Aykut.
1: Ugil ve I'm Moving to the Sun Dance FM'de bize eşlik etti. Birazdan Ece mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Herkese keyifli, güzel bir pazartesi akşamı diliyorum. Yarın saat 13'te yine buluşacağız. Ben giderken DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar, herkese iyi haftalar ve hepiniz hoş geldiniz. Secret Dance başladığından itibariyle ben Ece Kanmaz. Bütün hafta boyunca yani hafta içi 16-18 arası bu frekansa sizlerleyim. Müzik dünyası, magazin dünyası, diğer dünyalar, sanat, spor, kültür, tarih, teknoloji ne ararsanız bu programda trafiğinize renk katmak, keyif katmak için buradayım. Dünya efsaneleri, dünya starları ve dünya müzikleri de bizlere eşlik ediyor tabii ki de. Hadi açın radyonuzun sesini, ilerleyen dakikalarda çok güzel konularım var, sizlere bahsediyor olacağım. Secret Dance başladı.

0: sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

working.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. OpenAI 13 ile 17 yaş arasındaki kullanıcılar için özel olarak tasarlanan ChatGPT 14 adlı yeni modu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni sürüm gençlerin yapay zekayı daha güvenli kullanabilmesi için ek güvenlik ve denetim özellikleri içeriyor. Bu mod yaşını beyan eden ya da kullanım bilgilerine göre reşit olmadığı tespit edilen genç kullanıcılar için otomatik olarak devreye girecek. Kendine zarar verme, şiddet, yeme bozuklukları ve açık cinsel içerik gibi hassas konularda daha sıkı kısıtlamalar uygulanacak. Yeni sistemde ayrıca gençlere düzenli mola hatırlatmaları yapılacak. Belirli sessiz saatler tanımlanabilecek ve ders çalışırken doğrudan cevap vermek yerine öğrenciyi düşünmeye yönlendiren bir çalışma modu bulunacak. ChatGPT'nin kullanıcıya karşı kişisel duygular beslediğini ya da bilinç sahibi olduğunu ima etmesi de engellenecek. Bazı özellikler, örneğin sesli mod, genç kullanıcılar için sınırlandırılacak. OpenAI ayrıca ebeveynler için de yeni araçlar getiriyor. Anne ve babalar çocuklarının hesaplarını kendi hesaplarıyla ilişkilendirilebilecek ve kendine zarar verme veya intihar gibi yüksek riskli konular gündeme geldiğinde uyarı alma seçeneğine sahip olacak. Bu uyarılar gizliliği korumak amacıyla insan moderatörler tarafından incelenecek. Yeni gençlik modu OpenAI'ın son dönemde artan yasal ve düzenleyici baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde duyuruldu. Şirket yapay zeka sohbet botlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olası risklerine ilişkin eleştirilerin ardından genç kullanıcılar için daha güçlü güvenlik önlemleri geliştirmeyi hedefliyormuş. İşte teknoloji böyle olsun, gerçekten başımızın üstünde yeri var, gerçekten çok tehlikeliydi ve herkes bilinçsiz kullandı. Birçok çocuğun hayatı zora girdi, zor durumlara girdi, psikolojisi bozuldu. Hatta

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'siniz. Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, dünyaca ünlü sanatçıların çok satan albümlerinin yayınlandığı günlerde Amerika'da trafik kazalarına bağlı ölümlerin arttığını ortaya koydu. Araştırmacılar 2017-2022 yılları arasında yayınlanan ve Spotify'da tek bir günde en yüksek dinlenme sayılarına ulaşan 10 büyük albümü inceledi. Listede Taylor Swift'in Midnight, Drake'in Scorpion ve Harry Styles'ın Harry's House albümleri de yer aldı. Çalışmaya göre bu albümlerin çıktığı günlerde trafik kaynaklı ölümler benzer günlerle karşılaştırıldığında %15 oranında arttı. Araştırmacılar bu 10 albümün yayınlandığı günlerde ortalama 182 ölümün gerçekleştiğini belirtti. Aynı günlerde albümlerde yer alan en popüler 200 şarkının dinlenme oranı da önceki ve sonraki günlere kıyasla %43 daha yüksekti. Araştırmacılar verilerin müziğin araç kullanırken dinlenip dinlenmediğini doğrudan göstermediğinin altını çiziyor. Ancak sonuçların özellikle sürücülerin akıllı telefonlarından yeni çıkan müzikleri açmaya çalışmasının dikkat dağınıklığına ve dolayısıyla trafik kazalarına katkıda bulunabileceğine işaret ettiğini söylüyorlar. Bu arada çalışma JAMA Network Open dergisinde yayınlandı. Siz de araştırabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar, araç kullanırken ne olursa olsun telefon kullanmak ama çok ama çok ama çok ama çok

yapıyorum gibi bahanelere sığınmayın. Anlık dikkatsizlik, anlık önünüze çocuk atlayabilir. Anlık bir bisiklet önünüze kırabilir, bir motosiklet önünüze kırabilir. Bir araba, önünüzdeki araba frene basmıştır, fark etmeyebilirsiniz. Yani çok anlık, saniyelik, saliselik şeyler bunlar. O yüzden şu telefonu bir kenara bırakın. Gerçekten kulağınızı radyonuza verin. Hani müzik açmakmış, anlık müzik değiştirmekmiş. Benim telefonum arabanın işte önüne sabit, görüyorum yolu. Ya hiçbir şekilde şu telefonu biraz bırakın yolculuğunuzda. Sizin için gerçekten radyoyu burada keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. En yeni, en güncel.

için radyo hala ayakta ve hala yaşıyor. Buradan da haberdar olabilirsiniz. Buradan da keyif alabilirsiniz. Buradan da böyle istediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden telefonu bırak, radyonun sesini aç.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: secret. Top secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance Show'umuzuyla devam ediyor. Bu hafta bir ay tutulması gerçekleşecek. 28 Ağustos'ta Balık Burcu'nda gerçekleşecek parçalı ay tutulması astrolojiye göre bazı burçlar için önemli değişimlerin habercisiymiş. Yaklaşık 5 derece Balık'ta gerçekleşecek tutulmanın ana teması sezgilerle mantık, akışla kontrol ve duygularla sorumluluklar arasında denge kurmak. Hangi burçlar etkilenecek diyorsanız, Balıklar hayatlarında artık kendilerini temsil etmeyen bir dönemi kapatıyor. Önemli kişisel kararlar alabilirmiş. Başak'ta

Yaylarsa ev, aile ve geçmişle ilgili konularla yüzleşebilir. Hatta taşınma düşüncesi bile gündeme gelebilir. Yani 28 Ağustos tutulması Balık, Başak, İkizler ve Yay için eskiyi kapatıp yeni bir sayfa açma zamanı olabilir. Ve Ay tutulması gerçekleşecek bu hafta. Diğer detayları, ayrıntılarını sizlere aktarıyor olacağım. Tabii ki de diğer burçlar da eminim bir şekilde etkilenecektir. Böyle tuhaf hissediyorsanız suçu Ay'a atabilirsiniz. Daha neler göreceğiz, neler duyacağız Ay tutulması ile ilgili tüm detayları sizlere

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'a yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 24 Ağustos Pazartesi günündeyiz ve yavaş yavaş artık Ağustos'un son demlerindeyiz. Son bir haftamız kaldı artık sonbahar aylarını karşılamaya. Tamam, havalar belki öyle söylemiyor olabilir ama resmi olarak yaz sona ermekte. 2026 yazı umarım sizler için güzel geçmiştir. Hala bir haftanız var. Daha doğrusu adamızda daha yaz ayları devam ediyor bizim için ama böyle hani sonbaharın hüznü çöküyor. Böyle okullar açılıyor, işler yoğunlaşıyor. Yeni bir sezon başlıyor. Başka bir mevsime geçiyoruz. O yüzden böyle.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor ve duyar duymaz ortamlarda satmak isteyeceğiniz bilgilerle yine karşınızdayım. Fransa süpermarketlerin satılmamış ancak yenilebilir gıdalara hayır kurumlarına bağışlanmasını zorunlu kılan ilk ülke oldu. Erkeklerin %72'si arkadaşları veya aileleriyle değil, kız arkadaşlarıyla birlikteyken kendilerini daha güvenli hissediyormuş. Bir araştırma dedikodu yapmanın aslında sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirebileceğini ortaya koyuyor. Birlikte dedikodu yapan çiftlerin romantik bağları ve birbirlerine duydukları güven daha güçlü oluyormuş. Yeni bir araştırma düzenli egzersizin beynin travmatik anıları silmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Yeni bir araştırma zengin olmadan önce kendini zengin hisseden kişilerin sonunda gerçekten zengin olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu da manifestin gücü. Eş bulmayan bir erkek koala arayışından vazgeçip uyumayı tercih ediyormuş. Köpek sahibi olmanın tüm faktörler göz önüne alındığında ölüm riskini %24 oranında azaltabileceğini ortaya çıkarıyor. İş arkadaşlarınızdan nefret etmek aslında sandığınız kadar kötü olmayabilirmiş. Şu ana kadar saydığım bilgilerden hangisi aklınızda kaldı bilmiyorum ama tabii ki de dedikodu hepinizin aklında kalmıştır çünkü

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor ve müziğin bilinmeyen yanlarını konuşuyoruz. İngiliz donanması Somali korsanlarını korkutmak için Britney Spears'ın şarkılarını kullanıyormuş. Ne kadar ironik, özellikle Toxic şarkısında ne kadar korkulur bilemiyorum. Dünyada ortalama olarak her 1000 dolarlık albüm satışından müzisyenler yalnızca 23.40 dolar elde etmektedir. Bu da kayıt şirketlerinin sanatçılara karşı yapmış olduğu en büyük zorluklardan bir tanesidir. Şarkıların orijinalleri coverlarından iyi oldukları için değil, ilk önce onları duymuş olduğumuz için bizlere daha güzel gelir. Ama tabii ki istisna da var. Bazen bazı coverlar şarkının orijinalinden bile çok daha iyi gelebiliyor kulağa. Müzik dinlerken kalp atışlarımız değişiyor ve dinlemekte olduğumuz müziğin ritmine uyum sağlıyor. Bu da bilimsel bir olay müzik dünyasından. Ve spor yaparken müzik dinlemekse fiziksel performansı gözle görülür bir şekilde arttırıyor. Bu zaten spor yapanlarınız varsa bunu çok iyi biliyorlardır. James Brown 1933 yılında Güney Carolina'da doğmuş. Soul ve funk müziğin en önemli ismi. Çok büyük bir suç cezasına çarptırılmıştı. Ama en sevilen şarkıları I Feel Good ve It's a Man's World gibi şarkıları da es geçmemek lazım. Günümüzde kullanılan nota isimleri keşiş Guido D'Arezzo tarafından konulmuş. 1030 yılında konulan bu isimler kilise korusunda kolay ezberletebilmek için bir ilahinin her bir satırındaki ilk iki harf olarak belirleniyormuş. Yani Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si dediğimiz bu nota isimleri bir ilahinin her bir satırındaki ilk iki harfmiş aslında. Çok da özel bir anlamı yokmuş. Tabii ki de varmış ama böyle müzikal bir anlamı yokmuş. Bir ilahinin ilk iki harfiymiş aslında, ezberletmek içinmiş. Araştırmalar caz müzisyenlerinin doğaçlama yaparken beyinlerinin otosansür ve engellemeye neden olan alanlarının inaktifleştiğini ve kendini ifade etme gibi yetilerinin doruğa ulaştığını göstermektedir. Caz müziği gerçekten çok kalitelidir ve doğaçlama yapıldığı için eminim ki sanatçılar beyin fonksiyonlarını çok fazla geliştiriyorlar ve hayatlarına da yansıyordur eminim bu durum. Ve radyonuz Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Müzik dünyasının bilinmeyenlerini konuştuk. Bu konulardan aşırı keyif alıyorum. Dediğim gibi kültürel bilgiler,

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
5: Sorry guys, no competition, just strictly dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Yeni bir hafta başladı artık. Yarın tabii ki de kaldığımız yerden devam edeceğiz 16-18 arası. O yüzden şimdi sizleri sevdiğiniz şarkılarla baş başa bırakıyorum. Gözünüz yolda, elleriniz direksiyonda, kulağınızda Dance FM'de olsun. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınız

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyaris Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

0: FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş

sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: FM.
1: Stop. Je m'appelle

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is the answer.

0: Platinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Music is the answer.
5: That's why we are growing bigger every day.
4: Dance FM.
5: Spread the word.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: The voice, the sound, the soul.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Aksa'nın sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.
1: Yes, I'm gone.

sound with you. Release the sound. Dance FM.